0: Emekuno. Adiyebiya yedi amuna. Se emesewuno.
1: Sources.
0: Eradi buda nishra. 0242 51 2068. Edi ebeba ayye Emmanuel Anusi.